0: calle.
1: En cualquier parte del mundo que estés, conéctate con las emisoras telemicro.com o la calle para que disfrutes mejor.
2: Yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, yoki, y